الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزيز مسلم الله، إنسان bu hayata yaşır, hasaten bir bela zamanda onca gaflete aparan var insanı, onca insanı ibadatından, taatinden, Allah'ın yolundan meşgul eden şeyler var. Onun için fazla gaflete düşürük, fazla yadımızdan çıkırı, fazla hatalar yapırık, fazla nuksan işler, yaramaz işler yapırık dilimizden, gözümüzden, canımızdan, kalbimizden, gece gündüz günaha düşürük. Bir bela günde yaşırık. Ne için? Çünkü nefislerimiz zayıftır. İnsanın nefsi her zaman şehavete meyleder. Allah'ın subhanehu ve teala yarattığı züyyine linnâsi hubbu şehavat. İnsanın nefsi emreder özüne günah yapsın. İnnen nefse le emmâratun bissû. İnsanın nefsi günahı güzel eder gözünde. Kezâlike sevvelet li nefsi fe günaha düşer. Bu nefslerimiz içinde çok esirliği var. Nefslerimizde nüksanlık çoktu, şurur çoktu, belaya çoktu. İbnül Kayyim Allah rahmete kılsın diri subhanallah teaccüb ediri. İnsanın nefsini düşünende diri çok acayipti insanın bu nefsi. İnsanın bu nefsinde diri insanın bu nefsinde iblisin tekabburluğu var. Kabil'in hasadatı var içinde. Dir kavm adin onların tuğyanları var. Semud'un tekabburluğu var bu nefiste, insanın bu nefsinde. Firavun'un istitalası var. Özü özünü görüptü. Zehun'u görüp başkası gözünde yoktu. Haman'ın lu'umluğu diri var içinde. Karun'un tekabburluğu var insanlar üzerine. Bu nefiste diri var. Ashab-ı Sebt'in yaptığı hilelerdir insanın nefsinde var. Havai nefsine tabi olmak Bel'am'daki kivaredir diri insanda var. Dir velidin temarrudluğu var. Hakka insan boyun eğmez. Hakka boyun eğmez. Ve Ebu Cehil'in diri cehalatı var. Fazla bunlardan başka sözüm yabana hayvandaki esüglükler, şerler onlardan da diri bir kısım insanın nefsinde var. Bu hepsi insanın nefsinde var. Onun için insan bu nefsin elinde ne etsin? Birinci, Allah'a subhanehu ve teala üst çevirsin. Allah'a iltice etsin nefsinin şerrinden. Peygamber aleyhissalatu vesselam hemen cuma günü hutbaya çıkanda diyerdi. Ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina. En cevvel Allah'a subhanehu ve teala iltice ederdi. Nefsinin şerrinden sonra kötü amellerden. Niş engevel amel kötü ameli demedi. Nefsi engevel dedi. Çünkü nefs apar insanı bu kötü şeylere. Nefis insanı apar. Onun için ve ne'udhu billah min şururi enfusina. Birinci de. Ve seyyiati a'malina. Ebu Bekir Allah razı olsun özünden. Peygamberden aleyhissalatu vesselam dedi. Bana bir şey alıştır. Sebbah akşam bu şeyi diyeyim. Alıştırdı özünü. Allahümme fatıra semavati vel ard, alimel gaybi ve şehada. La ilahe illa ent, rabba kulli şeyin ve mel. A'udhu bika min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şirki. Ve a'udhu bika en ekterife ala nefsi suana ve ucirrahu ila muslim. Ki sabah akşam ezkarında okusuz özü. Onun için aziz Müslümanlar, Rabbil Alemin bize haber verip Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam sünnetinde kıyamet günü insan zerrece ne yapıp herden olsun şerden olsun onu ha görecekti. Onun üzerine hesap olacaktı. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nefsimizde bu vaziyetteyse ne dağı? Gerek men nefsimizi kırağın Allah'ın taat üzerine. İnsanın nefsi bela havantaydan, bela asantılıktan kırılmaz taat üzerine. Gere nefsini ilzam edesen Allah'ın taat üzerine. Ve nefsini de zordan günahtan uzak edesen. Nefsine sabırlık veresen. Gevlü istiri bakasan harama bakmasan. Gevlü istiri ma'ni dinleyesen bakmasan. Nefsine sabırlık veresen. Buna ne diye? As-sabır anil ma'siyah.
boş yere değilmiyipti bu. Manası insanın nefsi haz edir eşitsin, haz edir görsün, haz edir yetsin. Bunlar hapsi ister nefsi ve sabırlık veresen nefsi durdasan sabırlık da sabır da ağırdı, sabır acıdı ama ahırı hoştu. Bunlar ister bizden ne dağın nefsimizi pakliyağın, nefsimizi tezkiye dağın, bu kötü afatlardan, yaramaz şeylerden, hapsından uzak edağın nefsimizi. Müslüman demer ki masumdu günah yapmaz. Günah yapar ama nefsi levm eder özünü yaptığı günah üzerine. Bu da çok iyi bir şeydi. İmandan gelen insanın nefsi öz özünü levm etsin, öz özünü yesin günah üzerine. Bu koyar özünü tövbe etsin. İster nefsimizi her zaman hesaba çekelim. Ne üzerine? Birinci imanımız üzerine. Aziz Müslümanlar. İster hesaba çekelim. İkinci namazımız üzerine. Bakalım vaz'ımız namazdan ne geldi. Namaza bakırız, namazı vaktinde kılırız, iyice huşu'tan kılırız, camıda kılırız, cemaatten kılırız. Birinci şey insan hesabı olur üzerine kıyamet günü namazıdır. Ondan sonra baksın insan ferzleri yerine getirir, o bir ferzleri. Günahlardan uzak olur, vaz'ına geldi haramla, haram eşidir. Harama bakırı, haram yeri, harama yediri, bunlardan hapsından uzak olsun. Nefsini hesaba çeksin, faydası çoktur. Nefsini hesap eden çok faydalar bular. Birincisi, nefsindeki ayıpları bili. Bili nüksanı hardadır. İkinci, kalkar bunları bir kere ıslah etmeye, bunları doğrulamaya, bunlardan kurtarmaya, hılas olmaya. Üçüncü bakar vaz'ı nedir Rabbisi'den, insanlardan? Allah'ın hukukunu yerine getirsin, insanların hakkını versin, kimseye zulmetmesin. İnsan nefsini hesap etse, yadına düşer yaptığı günahlar. Başlar nedamet etmeğe, başlar teessüf etmeğe, yığlamağa. Bu da tevbenin, muhasebenin faydalarındandır. İster insan nefsini hesaba çeksin. O insan ki nefsini hesap eder dünyada, kıyamet günü hesabı yüngül olur. Türbede dili atılı cevap verir. Rabbu kimdi? Dini nedir? Peygamberi aleyhissalatü vesselam kimdi? Dili atılı. Çünkü her şey üzerine nefsini hesap edirdi. Rabbil aleminin huzurunda duranda kıyamet günü hesabı yüngül olur. Ağır olmaz. Ama nefsini hesap etmeyen ağır olur hesabı. Kıyamet gününde selef-i salih Allah razı olsun özde her zaman nefslerini hesaba çekerdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam dediğimiz kimin? Sinin hamis orucu olurdu diyerdi. A'mal bugünle raf'olunu Allah'a haz edirem. A'malim raf'olunsun orucu orucu. İbrahim Nekai sinin günü orucu olurdu. Yığlardı arvadı da yığlardı. Diyerdi bir gün amellerimiz Allah'a subhanahu ve teala raf olunur, bilmirik daha ne raf olunacaktı. Dahhak bin Muzahim, akşam olduğundan yığlardı. Diyerdi, bilmirim amelimden ne raf olubdu bir gün Allah'a tebareke ve teala. Ayrısı 60 yaşına girmişti. Hesap etti bu 60 yaşın neçe günü edir. Baktı 21 bin kusur edir. Havar etti. Dedi Rabbimin karşısında duracağım kıyamet gününde 21 bin günah üzerine beni hesap edecekti. Bu eğer her gün bir günah işlirsem, günde onlarca günah işlirsem halim ne olur? Düştü haber kalmadı özünden. İster aziz Müslümanlar nefsimizden gafil olmayalım. Geldikçe dünyanın şehveti, haram şehvetler fazla olur. Geldikçe insanın mulhiyeti, savarifi, taatten, ibadetten daha çok olur. Dünya bizi daha fazla çekir. Fe ister nefsimizden gafil olmayalım. Her zaman nefslerimizi hesaba çekelim. Bir galatlık var ise doğrulayalım. İnsan nefsini hesap edende, bakırsa vaz'a iyiydi Rabbisi'da. Ve ahir ibadatında iyiydi, halal haramında iyiydi. Harama bakmır, eşitmir, yetmir. İbadatı yerinde, halal harami yerinde hamd etsin Allah'a tebareke ve teala bu Allah'ın tevfiki diye. Ama baktıysa başka bir şeyler var. Nefsini levm etsin, nefsini tedarik etsin, ıslah etsin.
Her zamanda dualarım Allah Subhanahu ve Teala yardımcı olsun size. Nefsinizin şerrinden kurtarasız. Nece Peygamber aleyhissalatu vesselam dua ederdi diyerdi. Allahümme ati nüfusena takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.

Değerli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor. Etedrûne mel gîbâ? Dediler, Allah'tan ve Resul aleyhissalatü vesselam bilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu. Bir Müslümanın arkasıyla salaştı, bir Müslümana aziyet verdi. Geldiyse, o iş yok ise o Müslümanda sen geldi, gaybet edipsen. Müslüman insan gerekim diline dikkat etsin. Müslüman insan gerekim efaline dikkat etsin. Müslüman insan Allah subhanehu ve teala'dan korksın. Allah ne emredip onu etsin. Olmaz ben bir Müslümanda bir hasla yoktu, bir sıfat yoktu diyeyim filan kesti bu vardı. Olmaz ben bir Müslümanı ikrah edim, av gıybetini edim, av sümaatini teşviş edim. Alem içinde kalkım özüme iyi adam edim, fi sebil o Müslümanı yıkmak hatırı için. Ege geldiyse, o hasladı yok ise o Müslümanda sen gıybet edipsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerinden bir günü dedi ya Ayşe, dedi dişuğun arasını bekle. Dedi ağac verin Ayşe. Nenemiz Ayşe dedi ya Resul aleyhissalatü vesselam. Dedi ben et yememişim. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi bacığın hakatin eti bu gaybet sayıldı. Dedi sen bacığın etini yedi. Nenemiz Ayşe Allah subhanehu ve teala 7 tabaka asmandan baraatını indirdi. Peklığın indirdi. Allah subhanehu ve teala buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın arvadıdır. Allah subhanehu ve teala kabul etmez kimseden. Yunus aleyhisselamdan Allah subhanehu ve teala itablaştı. Eyyub aleyhisselamdan Allah subhanehu ve teala itablaştı. Allah yanında yoktu. Hak haktı, batıl da batıldı. Müslüman insan gerekim diline dikkat etsin. Müslüman insan gerekim efaline dikkat etsin. Bir tane gel yanına filankası kırrı ou filankasının sümaatini teşviş edirse özne kardeşim Allah'tan koruk. Biz nasıl ihtiyacımız vardı? Bu sıfat olsun bizde. Bir tane gel yanına filankasının hakatini edirim. Tibiyen el özüden. Selege kardeşim sen bu hakatı etsen. Cevabım sende bu tamamdı. Tamamdı. Bu da tamam daha tamamdı. Kardeşim nişe alemiyanda hakatini etsen. Bu gıybet sayılı. Allah subhanehu ve teala buyuranda وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ Kimi azet verile? Mümin insana. وَالْمُؤْمِنَات Mümin erkeklerden ve mümin arvadlarına azet verirler. Nişe azet verirler? Azetten dilleriden. Müslüman insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Müslüman insan kimdi? Hakiki bir Müslüman. Müslümana aziyet vermediyse diliden, Müslümana aziyet vermediyse aliden, Müslümana aziyet vermediyse gözüden, Müslümana aziyet vermediyse efaliden. Ve Müslüman insan gerekim Allah'tan korusun. Müslüman insan gerekim Allah subhanehu ve teala koysun gözü ögüne. Ege geldiyse benim hasmım da var ise, bir de benimle düşmanlık yedir, gerekim ben adamlık kimin cevabını verim. Ebu Cehil, Peygamber aleyhissalatü vesselamla hasm idi. Biz diyerdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adamdı. Diyerdi cömarttı. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı boş yere kırmadı. Dedim ben Muhammed'den Aleyhisselatü Vesselam müşkilem Allah'ımızdı. Dedim ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan adamlık değil. Dedi Muhammed dedi Kureyş'in adamıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi Sadıkul Emin'di. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gıriyatlıdır. Dedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cömarttı. Biz dedim ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la hasmım vardı dedi ilahımız. Yani Allah'ımız. Dedim ben derim bunlar beni yakın eder Allah'a Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der. Bes Allah'a ibadet eyle. Müslüman insan ege geldiyse bir deyle düşmanlığı da olduysa adamlıktan düşmanlık etsin. Yok düşmanlık etsin özünü yukarıya çıkartsın Müslüman insanı yıksın. Yok özünü üst etsin alami yıksın. Fisebilna etsin şehvatı hatırıysa. Özünü öge atmak hatırıysa. Alem desin filan kez beladı. Alem desin filan kez vallahi adamdı. Yoktu. Gıybet gıybetti. Müslüman insanda olmaz kimse aziyet versin. Allah subhanehu ve teala 7 tabaka asmandan Allah subhanehu ve teala kabul etmedi özünü. Feneze kabul eder menden sana. Bütün peygamberler Allah subhanehu ve teala itaban edildi. Bütün peygamberler Allah subhanehu ve teala risale andırdı. Ve Müslüman insan gerekim dikkat etsin diline, dikkat etsin efaline, dikkat etsin bir gün sonrası yarın bir gün sen Allah'ın kanşarında durasan. Vallahi bu dünya 2 günlüktü. Vallahi bu dünya yarın bir gün biz gideriz. Kim için Müslümanı aziyet versen? Niçin Müslümanların hayasını yaparsan?

0: Onun için insan kıyamata duranda hesaba adı gelir. Fulani bunu fulan. En zahmet işte cemaat. Yani indi selaşırık biz cemaat oturmuşuz, selaşırık. İstirahatten selaşırık. Ama mahşer günü duranda bu güneşte alip alemin başına bir mil, yen mil göz bağlı, yen de bir mesafe, bir kilometre, kilometre fazla diyelim. Bir mil kıyasla diyelim. Bunca da güneş tepemizdendir. Sonradan çağırırlar seni. Filan ibn-i filan. Ebeden diyemeyse ben döküleyim. Yok. Meleki geldi tutar seni. Bu meleki aparır seni karaya. Allah'ın huzuruna durdur seni. Allahu Ekber. Sellim ya Rabbi sellim. Rayca ba'd zahmet. Allah'ın ögüde durursan Allah alimun habirun bihalik. Bili sen ne sen? İstemez sicil istemez aslan. Bu sicil bir sebeptir. Meleki hazır özür. Allah alimul gaybi ve şehade. Durursan o günde meccel yoktu içinde. Ebeden. Bir kerem orada koy insan selaşsın. Bir kerem orada koy üzrün versin. Bir kerem orada diyesin Sahih Bukhari hadisi çıkardım siz özür. Kerim orada diyesin, peygamberin sünnetini alırız, biz Kur'an'ı aparırız. Ey miskin sen elif ve'ni bilmesen. Elif ve cim der, bir kelime öğrensene bunun manası nedir? Bilmir özü. Cemaat inanın bilmir. Ama nedir nefsi? Hazreti özü göstersin, bir yer tapsın müştema içinde. Bilmir, ahas yer tapır müştema içinde. Yani illa bu yere parasan. Bir yer apar deseler filan alamı yola getirir. Ne için onun olmuşsan? Ne için bir de ne diyemezsen zuha namazı kıl ecir var. O insan zuha namazı kılığında senin için ecir geldi. Özü için de ecir geldi. Niçin orada olmuşsan? Kerem orada dursun Allah'ın kanşarında Allah subhanahu teala muhasebe etsin özü. Ne diyer? Vallahi cemaat zahmet. Allah subhanahu teala tevcih etsin özü için sual. Ne için böyle tuaddim? Ne için böyle diyedu? Ne hiç böyle yaptı? Sen aparsan, o insan aparsan mahkemede kazı sen yaşadığı özüyle işi bitir. Korkunu bilme ne cezabı versin. Allah'ın huzurunda Allahu Akbar. Allahu Akbar o meşhedi görende ki Allah Subhanehu ve Teala anında melaikeyden birinci kere melaike anı bir azim nur asmanın anı tavuk edir o mahşarı. Yoktu, çıkmak yoktu. Tavuk oğlu. Allah subhanahu ve teala melaike endirir, arşını endirir melaike. Allah subhanahu ve teala'yden bu kerem başlar hesaba. Hele hesap olmayıp hatta yer varırlar. Naksı peygamber edilsen peygamberdi peygamber. Diri nefsi nefsi. Özüm. Ben edebilmem. Filan filan filan filan. Hatta geldiler peygamber efendimiz yanına sallallahu aleyhi ve sellem. O nazlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gider niye der? Vallahi bilmiyorum. O nazlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gider niye der? Secde yapar cemaat. Ne için secde? Evvel ma yekulul abdu fi esnaiha. En zelil vakit sen secdetesen. Peygamber secde yapar secdede. Allah subhanahu teala o mecami'el hamdi ver özle. Tahmide edir Allah'ı. Tahmide edir, tahmide edir. Bes Allah billi bu tahmide nadir. Diri la a'lemu. Peygamber özüdür. Diri bilmem özün. Kıyamatta Allah subhanahu teala diri men özün. Kalp basalar özün. Başlar. Hatta Allah subhanahu teala diri. Ya Muhammed irfa' rasek. İrfa' rasek. Başı kaldır. Ne için? İşte Muhammed. Ne için? Rahmeten lil alemindir. Ne için? Ulul azmi minel rusuldi. Ne için? Hatemin nebiyindi. Ne için? Seyyidi veledi Adem yevmel kıyama. Irfa' ra'sak sel tu'ta. Veşfa' tuşeffa'. Ne için bu hakikati oldu? Aslan peygamberler deyirler gazıba rabbuna gazbeten. Lem yagzab kablehu velen yagzab ba'dehu. Cebu kerem bunu. bu halanı yaşa. Bu peygamberler korkular cemaat. Bu asılar niyetsiler. Fulan ibn fulan durdu Allah'ın kaşarına. Ya Rab affeyle bizi. Valla ya Rab bu durmağın hakkına gel bariz. Rahmetuden yok günahımızdan. Çünkü biz günahkarız. Vallahi cemaat yoktu bir tane günahkar olmasın. Ebed. Ebed bu duran öküzde başının ayağına kimin günahı var? Yoktu bir tane günahkar olmasın. Ebeden. Vallahi günahkarız. Ama diriz ya Rab sen rahmetu hap şey tutun. O rahmetuden halımıza rahmet. Durursan ma'amel edersen. Sen aşırı sağ ol Allah subhanahu wa ta'ala. Bana yaptı abdim. Bana yaptı. Bana yaptı. Musulman insan. Bel ya Rab. Bel ya Rab. Bil. Bil ya Rab. Bel ya Rab. Tamam. Tamam. Tamam. Nedir? Tamam. Diri inni satartuha aleyke fid dünya. Sitretim sen. Onun için cemaat bir iş yapadı. O deme özün. Deme bugün gettik filan yara. Böyle yettik. Böyle günah yaptık. Diyeyim ya sen. Saklı özün. Ümmet muafadı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İllel mücahirun. Bes olar. Kediler beli yettik, beli yettik, beli yettik. Deme ön. Cüneh yaptı deme. Özünen Allah subhanahu teala. El kadir. Yarvar Allah'a affetsin sana. Bel ya Rabbi ettim. Sitrettim sana dünyada. İndi de affederim sana. İndi affettim sana. Cemaat Allah rahmeti çoktu. Bes akıbe yakıt ol. Ataş var. İndi selaşırık ataş üzerine. Ataş var. Rasen girer içeriye. Yoktu bir tane kapı açın. Kapı açılı. Bu alam. Ataş içine. Var girer içine. Var altını içine. Var ataştan bir boyun çıkar aparı özün. O cabbar insanları. Zalim insanları. Mahşerden aparı özün. Var da o sırat üzerinden. Düşürler. Kelalip tutun özlendir özün ataşa. Orada düşürür. Bu ataştı. Yemekleri tükandı. Ve ta'amuhum min dari'i. Sen burada ekmek bes yesin sen yemek yememişsin. Ekmekten çay içsin sen bu yemek yedim, yedim özün. Tamam. Orada tükan. Tükan ekilip içeridedir. Cehennemin yerindedir. 10 yıllar. Gerek onu yesin. Yalayı. Ağızlı gerek yesin. Azadan sonra su istirir. Ve suku ma'en hamima. Su Zeyd kimin oğlum? Buluk Zeyd yağın. Bir şeytan katılıp. Böyle pislenip diyeğin. Dir apari içsin özün, üzünün dersi düşer içine. Allah-u Ekber. Bu nece içilsin? Suku ma'en hamimen fekatta'a em'a'ahum. Ne içi? Ey de nişi geldim oraya? Ne içi? Nişi Allah'ın yolunu tutmayayım. Oradan çıkayım. Peygamber dir istiğadeyle. Yani ne? Namaz kılan ol. Hatta istiğadeyle sen. Allah affetsin seni. Bu da ateş cemaat. Bu bir basit bir hareketdirem. Özü çok uzundu. Uzundu ki bu yemeğe bak. Nece içiler özün. Derleri neydi? Nece azabiller? Çoktu. En basit insan ataşta cemaat yapıp sana buyurur. Dir ki kömür koyular ayak altına. Damağı kaynar. Dir yanında özü en üstkek azabiri. Özde en az azab bunu yadadır. Ahvani azabi ehlin nar piyam sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cemrata. İki kömür. Dur üzerinde. Demese durmam. Rasa üzerinde dursa. Baş kaynar. Allahu akbar. Bunu gelip başına. Can ne gelip başına? Ege baş kaynırı. Can ne gelip başına? Allahu akbar. Cemaat daima duayla ol. Daima istiazeyle ol. Vallahi hakkına gelmeli kataşın. Eydi niye dağın? Allah'ın yolunu tut. Bes. Nümaz kıl. Taat yap. Alam aziyet ve alam mal yeme. İnşallah bitti. Sonra sana ya Rabbi rahmetu. Yok ben oturmuşam. Ne namaz kılan. Asi. Harap işe edirem. Diyorum Allah arhamur rahimindir. Yok. Yok böyle olmaz. İbadet yap. Allah'ın yolunu tut. Sonra Allah sana Allah arhamur rahimin. Ve inşallah arhamur rahimindir Müslümanlar için. Khas mağfiratı khas. Bak gaffar var ve gaffur var. Birisi kimi içindi? O insanlar ki ammetin nas. Tövbesi affedir özellikle. Gafur yok. Müslümanlar. Rahman Müslümanlar. Rahim alamçı. Allah alem hafsını rahmeder. Hatta kafirde. Hatta kafirde. Baksın bir askere bir hatıla ölmez. Koymaz. Müslümançı hastı. Rahman. Bu ayrıdır. Bak ne işi? Müslümandı. Bak Recep İlbekane var. Bak. Allah'tan istirik alem hapsı mümin olsun. Hapsı camiye doldursunlar. Hapsı Allah'ın yolunu tutsunlar. İnnehu veliyü zâlike vel kadiru aleyh.
1: بیسرانی خوشویز آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامکان من بزمانی ترکمانی. ایستاش فرمون لگر برنامکان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.